mari sunu sako sunu ma mari tununa fama allah ayeta alika mo holu wala ma bela kenya de.

sizi tutuyor sepete yahası. Tecici, Winsin san o çeşi ve geşi. No finşi, şa finşi, hancın li bo le yi bo çi. Fin zo ça, ze yang na, won gün yo ve le da ve çi. Yigo po po ga si li, xin wu ji da do ma kang li. Ze yang na, mu qi lao o ge fi long ve ge çi. Yin kue zang fu la ai ni, gong gong ve chun li. Ai ni! 那老母讲茅坑的人呢？那个我才讲茅坑的人。夫妻总归有。